0: Sığınma Esen Pınar, hoş geldin.
1: Sayın Pınar.
0: Evlatımız, üniversitemler, Bari Von Çıkın, Laszlo, 14-29, 42 yıl mev. Also, the correct address is 18212, Charlotte.
1: Okay, I updated it.